0: Telefonları ver.
1: Telefon.
0: Endings plus 1, you can show us how to configure.
1: 154.